0: Zıkladım zaten.
1: Zıkladım.
0: İyi bir şey miyim ya? Ben sana bir iyi yapalım.
1: Tamam.